0: Uyandım. Neredesin?
1: Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri de bu. Yanımda yatan kim? Yalnızlık değil, karım. Uyuyor melekler gibi mışıl mışıl. Yaraştı hatuna gebelik. Saat kaç? 8. Demek ki akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü tahammüldendir polis. Ev basmaz gübe gündüz.

bir tanem. Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor, yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın, yaşarsın. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim, zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek seyri boğazıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa götüreceğim.

0: kim? Ne diye yazdım sana istendiğin idamımın daha dava ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma, unutma gülüm. Daima ilk şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı.
1: Bursa Radio S.

Senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim.

sancı gitmez dedim kaldı gönül. Sen istedin ben dinledim senden ayrı olmaz dedim.

yaşıyorsun için için. Demedim mi sana gönül? Sen istedin, ben dinledim. Senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de sevdim. Şimdi ben

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz?

0: Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Reklam. Radyo
3: S. Ön bizim için büyük ve manalı bir gündür arkadaşlar.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo
1: S. Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.

0: yaşlarım.
1: Reklam. Radyo S.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
3: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
4: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
5: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo S. Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV. Reklam.

0: Reklam. Radyo S.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365

0: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Reklam. Radyo S.
4: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
5: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
6: Mahmut'la namütenahi muhabbet.

0: Burası Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Ve bugün de en mütenayi muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, 12'ye kadar radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Perşembe gününü öğlenle buluşturacağız sizlerle. Dışarıda yine sıcak bir gün sizleri bekliyor. Hastalık diz boyu, haberiniz olsun. Dün programa çıkamadım bu yüzden. Arkadaş, nasıl bir salgındır o ya? Nasıl bir salgındır o? Ne radyoya çıkabildim dün ne televizyona. Bir önceki gün de hastaydım ama dün öyle bir bindirdi de bindirdi, bindirdi de bindirdi. Aman dikkat, yediğinize, içtiğinize, dokunduğunuza, ne var ne yok çevrenize, her şeye dikkat edin. Detaylarına girmek istemiyorum hastalığın. Ama hayatınız evinizde, yatak ve tuvalet arasında gidip geliyor, söyleyeyim ben size. O yüzden aman dikkat, ben bunu tecrübe ettim yani, istemeyerek de olsa. Efendim, gelin 2 saati paylaşalım, sizler de programa katılın. WhatsApp hattımız devrede. 0533 155 4000, 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan yine Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.
1: Bursa Radyo F.

şarkıların her kelimesini ezbere bildiği şarkı. Hatta grubun bütün şarkılarını ezbere biliyorlar arkadaş. Bu nasıl bir sevgidir ya? Manifest. Tamam, iyi hoş güzel, biz de seviyoruz. Ama çocukların sevgisi bir başka yani. Çıldırıyorlar şu an muhtemelen zaten dinlerken aranızda. Hani böyle arabada falan giderken çocuğu olanlar varsa kudurmuştur. Nasıl bir manifest? Nasıl bir manifest çılgınlığı bu? Vallahi bravo yani. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Sıcak günler yaşıyoruz. Daha da sıcak günler yaşayacağız. Bunlar başlangıç. Önümüzdeki günlerde daha böyle sıcaklarla karşı karşıya kalacağız. Neler yapacağız diye düşünüyoruz. Klasik olarak nedir? Market alışverişlerine yönelebilirsiniz. Marketler serin oluyor çünkü. Yani bir ürün almak için koca marketi gezebilirsiniz. Bu bir mola olabilir. Banka işlemleri genelde internetten hallederiz ama böyle zamanlarda dışarıdaysanız eğer bir takım banka işlemlerini banka şubelerine giderek yapabilirsiniz. Serin oluyor. Bunlar alternatifler işte, markette böyle ayaküstü uğranabilecek. Nedir mesela? Git en son sırayı alıyorsun zaten bankada, bekle. Yani otur orada bir kenarda. Bunlar değerlendirilebilir. Zaten değerlendiriliyordu ama diğer taraftan İşte bu işin klimasıdır, vantilatördür falan filan, herkes bütçesine göre veya ne bileyim hani yaşadığı yerin durumuna göre çözümler üretmeye çalışıyor. Çin bu konuda bir tık öteye gitti. Adamlar bireysel düşünmüyor, komple şehri düşünmüşler. Bakın, çatılara kurulan sistemle sıcaklık 8 derece birden düşüyor. Oğlum ne yapıyor? O suyu nereden buluyorsunuz oraya? Bu şeyler vardır. Özellikle tatil beldelerinde karşımıza çıkar ya da orada çıkıyordu önceden de. Şimdi günümüzde çok yerde var. Kafelerde falan vardır mesela, açık alanlarda. Su püskürtür. Böyle fıs diye böyle serinlersin. Onun muhtemelen devasa boyutlarda olanlarını apartmanların tepelerine yapmışlar. Oğlum bildiğin şehri suluyor adamlara. Bakın, Çin'de binaların tepesine yerleştirilen yüksek basınçlı sisleme sistemleri kavurucu sıcaklarla mücadelede yüzey sıcaklığını dakikalar içinde düşürmeyi başardı. Çin'in Şansi, Şangay ve Chongqing gibi aşırı sıcaklarla mücadele eden bölgelerinde konut sitelerinin çatılarına kurulan çatı yağmuru adlı sisleme sistemi devreye alındı. Yüksek basınçlı püskürtme mekanizmasıyla çalışan bu yeni teknoloji, binaların beton yüzeylerindeki sıcaklığı dakikalar içinde 5 ila 8 derece arasında aşağı çekiyor. Zaten bu beton mevzu esasına baktığımız zaman o sıcaklığı daha da böyle arttırıyor. Fırın etkisi yapıyor. Bakın, böyle ağaçlık alandan falan geçin. Hani böyle çok asfaltın olmadığı ya da böyle bir ağaç gölgesi falan anında serinletir ama hani bina gölgesinde dursan bile orası seni kavuruyor. Bir fırın etkisi var çünkü. Beton dediğiniz zaman her yerimiz, her yanımız beton. Buradan işte Çin'de de aynı mevzu olduğu için adamlar betonu serinletiyor. Hal böyle olunca sana kavurucu bir sıcak vurmuyor oradan. Çok mantıklı. Çatılara yerleştirilen özel mühendislik ürünü, nozullar ve yüksek basınçlı pompalar yardımıyla havaya ultra ince su sisi püskürtülüyor. Havaya salınan mikro su damlacıkları anlık olarak buharlaşırken çevredeki ısı enerjisini doğrudan emiyor. Standart klimaların aksine çevreye zararlı kimyasal soğutucu akışkanlara ihtiyaç duymayan bu termodinamik sistem, ortam sıcaklığında ani ve gözle görülür bir serinleme sağlıyor. Bir de klimaların böyle bir şeyi var biliyorsunuz. Yani klimayı sen serinlemek için kullanıyorsun ama aynı zamanda dünyayı ısıtıyorsun. Yazın her tarafta klima çalışıyor. Evler serin, iş yerleri serin ama dışarı sürekli o sıcak hava dışarı atıldığı için al atmosfere bir sıcak takviyesi de orada. Geleneksel klima sistemlerine kıyasla çok daha düşük enerji tüketen çatı yağmuru teknolojisi çevre dostu yapısıyla öne çıkıyor demiş. Sistemde şebeke suyu yerine genellikle depolanan yağmur suları ve veya geri dönüştürülmüş şebeke dışı sular filtre edilerek kullanılıyor. İşte burası önemli. Burada hani bizde mesela bu olay yapılsa biz buradaki filtrelemeden de kaçmaya çalışırız. Arıtmadan kaçmaya çalışırız. Biz genelde arıtma konusundan kaçıyoruz biliyorsunuz. Hani işletmelere falan bakıldığı zaman hepsi mevzuata uygun hareket ettiğini söyler. Ama aralarından bazılarına bakarsın ki gecenin olmadık saatlerinde akarsulara bırakırlar.
Mavi renkli, kırmızı renkli neler varsa salarlar. Gündüz mevzuata uygun,

Mesaiden sonra Allah ne verdiyse. Binaların dış ortama sıcak hava üflemesini engelleyen bu mekanizma soğuk sokak seviyesindeki yürüyüş yollarıyla avluları da serinleterek kentlerdeki ısı adası etkisini önemli ölçüde azaltıyor demiş. Vallahi bravo. Adamlar düşünmüşler. Dediğim gibi bireysel bakmıyorlar. Hani parası olan serinlesin dememiş. Arkadaş bütün şehre bu işi gömeceğiz demişler. Ve bildiğinde yapmışlar apartmanların tepesine aynı o az önce bahsettiği böyle büyük vantilatörde işte o su püskürtme sistemi artık neyse onun adı. Onun devasa boyuttaki olanlarını yapmışlar. En azından bulunduğu yerdeki etrafı serinletiyor. Şu an videoya bakıyorum bir taraftan aynen püskürtme sistemi mis. Bir de onun altına geçeceksin biraz takılacaksın orada. Oldu da bitti maşallah. 10-24 saatler. Hanımlar beyler perşembe günü paylaşıyoruz. Sevgili Hasan, sabah şerifleriniz hayır olsun demiş. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederiz sizlerin de. Şerler def olsun, gününüz aydınlık, rızkınız bol ve bereketli olsun. Evrene salıyoruz pozitifi şu an Hasan'la. Amin amin. Hayırlı sabahlar. Günaydın Mahmut Beyciğim. This is the life. Bu hayat işte. Benim şey... Olmaz. Öyle ricam olur ya. Bizim o artık şey story ile... Ama story de senin için çalabilirim. Bizim akış değişti komple ya Hasan. Hasan sen bari sürekli bizdesin be. Sen yabancı değilsin. Olmaz olmaz. Ama senin için story de çalarım. Ayıpsın lafım olur her zaman. Hayatta geri çevirmeyi sevmem biliyorsun. Adımız böyle kötüye çıkıyor ya. Vallahi şu şarkılar yüzünden yüzümüzdeki nur eksiliyor sayenizde. Elif kolay gelsin Mahmut Bey. Herkese günaydın demiş. Günaydın efendim hoş geldiniz. Bir adet İrem Derici dinleyelim. İrem Derici'yi Hasan'a çalıyorum özellikle. Bu da hemen hemen aynı anlamda bir şarkı diyebiliriz yani. Durum çok acil. Ondan sonra devam edelim. Mahmut Uçakcan.

0: çekme hakikaten ya. Buna mesela önüne geçemiyorlar mı? Yani şöyle, daha doğrusu bu konuda kesinlikle vatandaşın yanındayım. O ayrı bir şey de. Şimdi bakın, ne bu? Yangtze eyaletinde inşa edilen bir otoyol. G206 otoyolu projesinde sunulan tazminat teklifini reddeden bir mülk sahibinin evi anlaşma sağlanamaması üzerine çift şeritli yolun ortasında bırakıldı. Bir yol, orada senin bir arazin var, evi var hatta, kaç katlı, 1, 2, 3, 4 katlı çatı katı da yapmış. Böyle bir evin var. Sonra oradan yol geçecek. Diyorlar ki kardeşim gel biz şu işin parasını verelim. Tatlıya bağlayalım. Fena da para vermiyorlar böyle şeylerde bildiğim kadarıyla. Çünkü hani kabul etmezsen etmeyebiliyorsun. Tabii tam olarak etmeyebiliyor musun bilmiyorum. Hani oradan mesela bir kamulaştırma oluyor mu olmuyor mu? Onlar ayrı şeyler. Çok emin olduğum şeyler değil. O yüzden detaylı bir yorum yapamayacağım ama. Şimdi burada bir yol geçecek. Büyük, geniş bir yol. Adam bunu kabul etmemiş efendim Çin'de. Kabul etmeyince de yolu yapmışlar. Ev yolun tam ortasında. Böyle şey gibi, döner kavşak gibi düşünün. Baba. Ortada kalmış yani bu. Ama bu, şimdi baktığın zaman diğer taraftan... hani insan haklarına da pek... bağdaştıramıyorsun yani, ama diğer taraftan diyorsun ki arkadaş, bu insan hakkı eyvallah da o yol da lazım, trafik yoğun, hani yol da lazım, diğer insanların hakkı ne olacak diyorsun. Öyle enteresan, çetrefilli bir konu. Bakalım, Çin'de altyapı ve kentsel dönüşüm projelerinin hızla ilerlemesiyle birlikte kamulaştırma bedellerini yetersiz bularak evlerini terk etmeyi reddeden mülk sahiplerinin direnişi ülkede çivi ev fenomenini yeniden tartışmaya açmış. Son olarak Yangtze eyaletine bağlı, aman o kadar detay verme, söyleyemiyoruz Çince bunlar. Bu editör de, haberi yazan editör de muhtemelen bize gıcıklık olsun diye tüm detayları yazmış. Gidip bakacağız. Bu neresiymiş? Yangtze eyaletine bağlı efendim Yangtze kentinde. Aç Google'dan bak. İnşa edilen G206 otoyolunun ortasında kalan bir konut bu sürecin en güncel ve çarpıcı örneklerinden biri olarak kayıtlara geçmiş. Yangtze'de Huangping adıyla tanımlanan bir mülk sahibinin evinin yıkılması karşılığında teklif edilen 1.6 milyon yuanlık, yaklaşık 220 bin Amerikan doları. İyi. 220 bin. Tazminat tutarını reddettiği bildirildi. Anlaşma sağlanamamasına rağmen otoyol inşaatına devam edildi ve yol söz konusu konutun etrafından dolaşacak şekilde. Bildiğin bak, ev yolun tam ortasında. Hani onun gece sürüşü var, ne bileyim, alkollü olan biri çıkabilir, eve dalabilir. Yani çok riskli şu an itibariyle. Söz konusu konutun etrafından dolaşacak şekilde çift şeritli olarak inşa edildi. Havadan bakıldığında asfalt dalgalarının ortasında bir gözü andıran yapı, yerel basında ve uluslararası kamuoyunda Yangtze'nin gözü olarak adlandırıldı. İşte onun değeri nasıl artmıştır var ya. Popüler oldu, bildiğim popüler oldu yani. Resmi raporlara göre yolun faaliyete geçmesinin ardından oluşan yüksek ses, sarsıntı ve yoğun trafik nedeniyle aile kendileri için özel olarak inşa edilen erişim yoluna rağmen bir süre sonra mülkü tahliye etmek zorunda kaldı. Yani düşün, otoyolun ortasındasın. Kamyonu geçiyor, tırı geçiyor. Hadi bak, arabalara geçtim. Çin'de mülk sahipleriyle müteahhitler veya yerel yönetimler arasında yaşanan bu tür hukuki ve idari uyuşmazlıklar ilk kez yaşanmıyor. Literatüre giren diğer önemli vakalar, tamam şey, listeyi yapmışlar. Piyasa değerinin altında olduğu için vermiyorlarmış. Şu an ev boş, oturan yok ama ev orada. Anlaşırlar mı anlaşamazlar mı bu saatten sonra bilemeyiz. Ama tam böyle göbekte kalmış bir döner kavşak gibi düşünün. Kavşağın ortası burası. Genelde böyle hani süs havuzları falan konur şehirlerde. Buraya süs havuzu koymuş, ev koymuşlar. Böyle bir manzara yani. Hani burada evet, bu kişiler tabii ki haklı. Adamın malı mülkü sonuçta, ama diğer taraftan dediğimiz gibi yani diğer insanların hakkını, çok enteresan. Bir tane şey yapıverin ya. Neydi? 18 uygulaması olsun. (Gülüyor) Şöyle geçen gün bir dakika bakmıştık, iptaldi onlar. Şuraya bakacağım tekrar. Evet, bizim bu yol kameraları galiba komple iptal edildi. Geçen bir KVKK meselesi falan filan onunla ilgili bir haber çıkmıştı. Belediyelerin yol kameralarına göre birileri şikayet etmiş, beni orada gösteriyor falan filan diye. Biz de demiştik hani ne alaka abi, arabanın içinde kimler var onlara bakmıyoruz, derdimiz o değil diye. Bilmiyorum, soralım onu bir ara arkadaşlar da, sebebi o mu bilelim biz de. Efendim çok kısa bir aramız var. Devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.
1: Bursa Radyo S.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
3: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Yapay zeka kraliçemiz. Memrure, mış gibi radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve teknoloji hayatımızın her alanında hep bu lafı kullanıyorduk. Ama artık bambaşka bir boyuta geçti. Yapay zekaydı, insansı robotlardı falan filan derken. Şimdi bir sipariş durumu var. Çinli teknoloji devinin ömür boyu sadık kalacak robotlarına sipariş yağıyor. İnsanlar kafayı bozdu. Robotlar hakkında böyle bir şey düşünmek. Hani nasıl söylenir, şişme şey yani. Bu bence psikologların, psikiyatrların, sosyologların oturup muhtemelen incelemişlerdir zaten de. Bizlere açıklaması gereken bir konu bence. Efendim, insansı robotların geliştirilme süreçlerinde yaşanan gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Ki zaten arz talep meselesidir bu. İnsanlardan talep oldu. Hatta ilk böyle bir hani insana benzer robotlar üretildiğinde bazıları bunlarla evlendi. Adamın biri, yanlış hatırlamıyorsam Avustralya'ydı. Oradan Çin'e sipariş vermişti. Sabırsızlıkla robotunun gelmesini bekliyordu. Ne oldu onlar bilmiyorum. Bir robot geliştirme firması tarafından üretilen insansı... şimdi saat olarak uygun değil bu cümle. Şöyle toparlamaya çalışalım. İnsansı işte yani... ve duygusal ilişki robotu satışa çıkmış efendim. Şişme robot. Daha iyi anlaşılır. Oğlum robot lan bu. Robotun satışa çıkmasıyla birlikte binlerce kişi, bak binlerce kişi robotu almak için sıraya girdi. Yalnızlık seviyem. Buradan bu çıkıyor yani. Uzun yıllar boyunca sadece bilim kurgu filmlerinde ve fütüristik romanlarda karşımıza çıkan sevgili robotlar fantezisi. Vallahi benim karşıma çıkmadı kardeşim. Muhtemelen meraklısının karşısına çıkıyordu. Artık evlerimizin baş köşesine kurulmaya hazırlanıyor. Çinli robotik devi Uptek, U-Word markası adı altında yetişkin kullanıcıları hedefleyen tam boyutlu duygusal eşlik robotu U1'i vitrine çıkardı. Fakat ne hikmetse bu robotlar, şöyle bakıyorum ben, bir fotoğraf falan koymuşlar. Hep şey, kadın görünümlü. Çünkü bu tip, ya sapkın düşünce diyeceğim artık ben buna. Başka bir şey, yani çok da toparlayamıyorum yani. Bu tip düşünceler kadınlarda pek olmuyor. Biz erkeklerde. Efendim, Çin'in dev e-ticaret platformu üzerinden ön siparişe açılan cihaz, teknoloji dünyasında kelimenin tam anlamıyla bir çılgınlığa yol açtı. Yani nasıl bir çılgınlıksa. Robotun nihai satış fiyatı henüz resmi olarak açıklanmasa da sadece 10 gün içinde yaklaşık 440 dolarlık ön ödeme tutarını gözden çıkaran 4000'e yakın kişi satın almak için sıraya girdi. Bu yoğun ilgi daha ürün piyasaya çıkmadan şirketin kasasına 1.4 milyon dolardan fazla kaparo girmesini sağladı ve pazarın bu tür yapay ilişkilere ne kadar aç olduğunu gözlerinde serdi. Canım, pazar bunu aç, pazarı görüyoruz. Pazar, Instagram'da da görüyoruz, X'te de görüyoruz. Dayılar özellikle. Dayılar çok sıkıntılı bu konuda. Dayılar hiç boş geçmiyor. Bakın mesela şöyle. Bir de herhalde onlar gizlilik ayarından falan çok haberleri yok. Kaç yaşına gelmiş abiler, amcalar. Bir yorumlar. Hani piyasa bu konuya yıllardır açtı yani. Mesela şeyde en popüler dolandırıcılıklardan bir tanesi bu, biliyorsunuz yani. Bulgaristan menşeli bir numara, oradan arıyor. Abimiz 65 yaşında, genç bir kız. Merhaba, nasılsınız diye sohbete giriyorlar. Birkaç fotoğraf gönderiyor. Diyor ki ben var sana aşık olmak. Bizim amcamız buna inanıyor.
Bir defa hani insan mantıklı olarak şunu düşünür, lan ben 65 yaşındayım. Kadın 23-24 yaşında, bu nasıl bir şey diye hiç onu düşünmüyor. Hakikaten aşık olduğunu düşünüyor. Gelecek diye bekliyor. Para gönderiyor. Uçak parası, bilet parası. Gelemiyor kız. Neden? Çünkü annesi birdenbire hastalanıyor ve o parayı maalesef ameliyat giderleri için harcamış bulunuyor. Yapacak bir şey yok tabii ki. Ailesi. Amcamız azminden vazgeçmiyor. Ya kredi çeken oldu bunun için. Kredi çekti. Adam evine haciz geldi. Karısı ondan sonra öğrendi durumu. Yani eve haciz geldi ya. Niye? Kız gelecek Türkiye'ye, bununla birkaç gün geçirecek diye. Yani programda olmasak salak derdim ama. Programdayız diyemiyorum. Neyse, 1.4 milyon dolardan fazla kapora girmesi, firma köşeyi dönmüş, seni anlayacaksın. Bak hep mesela fotoğraflar var. Ürün fotoğrafları, ön fotoğraflar. Hepsi kadın. Gerçek insan dokusu ve 88 ayrı eklem denmiş. Alıcısına hayırlı olsun. şey denir ya mesela, araba falan alırlar. O arabayı, aldığı arabayı mesela fotoğrafını paylaşır sosyal medyada. Hanemize hayırlı olsun diye. Umarım bunu yapmazlar. Sen asıl o zaman gör rezilliği. 10.51 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Hanımlar beyler, perşembe gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Haftanın uzun günlerinden bir tanesidir. Çarşamba ile cuma arasında kaldığı için çok konumlandıramıyoruz. Uzun gelir, o yüzden çarşambayı severiz hafta ortası diye. Cumayı zaten severiz hafta sonu geldi diye. Ama işte gel gör ki perşembe ara sıcak kalıyor. Bir şey diyemiyoruz perşembeye. Öyle haftanın o yüzden ikinci pazartesisi gibidir. Böyle bir gündeyiz yani. Ümit abi link atar mısın demiş. Gir bak haberlere. Ay, hadi bir Nilkar İbrahim gidin diyelim. Bayağıdır da denk gelmiyor, sonra devam edelim. Mahmut Uçakcan.

Nil Kara İbrahimgil. Resmen aşığım, radyonuzdaydı. Bu aralar sosyal medyada bu görüntüler karşıma çıkıyor benim. Bilmiyorum sizler de görüyor musunuz? Haberini de yapmışlar efendim. Pet şişelerden ücretsiz klima. Deneyen oldu mu bunu? Bangladeş'te elektrik kullanmadan evleri 5 derece serinlettiği iddiasıyla. Oğlum, o zaman bütün binalar bununla yapılsın. 5 derece gayet güzel, gayet mantıklı. 5 derece serinlettiği iddiasıyla viral olan ve pet şişelerle yapılan Eco Cooler havalandırma sistemi laboratuvarda test edilmiş. Bangladeş'in kırsal kesimlerinde yaz aylarında 45 dereceye ulaşan aşırı sıcaklara karşı vallahi bizi de bekliyor. Aşırı sıcaklara karşı geliştirilen ve elektrik gerektirmeyen Eco Cooler adlı pasif havalandırma sistemi son bilimsel araştırmaların ardından yeniden gündeme geldi. Özellikle oluklu metal saçlardan yapılan evlerde termal konfor sağlamak amacıyla tasarlanan sistemin performans sınırları Nature yayın grubuna ait bilimsel bir çalışma ile ortaya kondu. Proje 2016 yılında Grey Daka tarafından geliştirildi ve tamam, çok bu kadar detaya giriyorsunuz. Kim araştıracak abi bu detayları? Bilmem ne işte, Social Business Limited gönüllülerinin işbirliğiyle tamam Bangladeş'in köylerinde uygulanmaya başlandı. Sistem elektrik şebekesinin bulunmadığı ya da istikrarsız olduğu bölgelerde bütçe dostu bir inovasyon örneği olarak hayata geçirildi. Sistemin kurulumu şu aşamalardan oluşuyor. Bakınız, kullanılmış PET lastik şişeler ortadan ikiye kesiliyor. Kesilen şişeler pencere boyutuna göre hazırlanmış delikli bir levhaya yerleştiriliyor. Izgara gibi düşün yani onu artık. Dışarıdaki hava şişelerin geniş ağzından girip dar boyun kısmından geçerek iç mekana yöneliyor. Bu mesela şey mantığı gibi geldi bana. Mesela kule tipi vantilatörler var. Onlar mesela, onların verdiği serinlik daha şeydi, daha serin hava verir onlar. Sanki o mantık gibi. Hani neden diğer vantilatöre göre daha serin verir? Diğer vantilatör geniştir zaten biliyorsunuz hani hepsi pervaneli falan filan. Arkadaki sıcak havayı direkt alır üfler. Kule tipi de sıcak havayı alıyor ama onda böyle içine girdiği için yani darlandığı için. Yani teknik olarak da bilmiyorum ki konuyu açıklamaya çalışıyorum. Anlamışsınızdır siz. Hani böyle bir hoh yaparsın, o zaman sıcak hava çıkar. Bir de hüf yaparsın, serin hava çıkar. Ha işte bu. Anlatmaya çalıştım bu. Böyle bir mantık mı acaba? Projenin ilk dokümantasyonlarında havanın dar boğazlarından geçerken maruz kaldığı basınç değişimi sayesinde. Evet, basınç değişimi işte kule tipilerde de var. Kule tipilerde. Sıcaklığın 5 dereceye kadar düşürülebildiği iddia edilmiş ve bu iddia projenin küresel çapta yaygınlaşmasını sağlamıştı. Tasarımların internet üzerinden ücretsiz paylaşılmasıyla yerel topluluklar atık malzemelerle kendi sistemlerini kurabildi. Yani eğer böyle bir şey varsa bunu evde siz de yapabilirsiniz. Hani pencereye böyle sineklik takıyorsunuz ya. O ölçülerde böyle bir şey yapacaksınız, çerçeve. İşte onlara yerleştireceksin şeyleri bir de. Yarım yarım kesilmiş pet şişeleri. Bakalım gerçek mi? Yapılan kontrollü deneylerin sonucunda sistemin genel olarak belirgin bir sıcaklık düşüşü sağlamadığı tespit edildi. Evet, burada da bizim hayaller patladı. Yalnızca rüzgar hızının çok düşük olduğu durumlarda en fazla 0.2 derecelik bir sıcaklık azalması kaydedildi. 5 derece değil yani. Uzmanlar ve araştırmacılar elde edilen yeni veriler doğrultusunda Eco Cooler'ın evrensel bir soğutma çözümü ya da geleneksel klima sistemlerinin bir alternatif olarak değerlendirilmemesi gerektiği konusunda uyardı. Proje atık plastiklerin geri dönüştürülmesi ve elektrik olmayan bölgelerde hava sirkülasyonunu destekleyen düşük maliyetli bir pasif havalandırma denemesi olması yönüyle literatürdeki yerini koruyor denmiş. Hani şey diyor yani...

Ama hiç kullanmadık. Bagaj garaj robotu. Bunlar belki en iyileri. Başka ne olabilir? Çıtır hasarlı. Kapı o kısma girmeye. Ona girmeyelim o kısma.

Bayandan az kullanılmış... Ama doktordan, bizde ikinci ellerde bunlar güven verir biliyorsunuz. Yani öğretmenden satılan, doktordan satılan, az kullanılmış evet. Ama genelde bak bunlar erkeklerin kullanımına göre hazırlanıyor. Yani asıl alıcılar erkekler. Yani ona göre bakmak lazım yani. Mevzu erkekler üzerinden dönüyor. O son yazdığın aklıma geldi, bir de küfür edilmedi diye. Hani çok daha farklı şeyler de geliyor aklıma da yayın. İlk gün gibi. (Gülüyor) 0533 155 4000. O değişeni yok, bu da güzel. (Gülüyor)

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
4: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
5: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
6: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
7: Bu hilal sensiz olmaz.
1: Reklam.
8: Radyo
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.

Biz Kara Kedi'yle radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütün ayı muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakalım neler var neler yok. Biraz zeki olmak gerekiyor ya bu şey konusunda. İşte teknolojiler konusunda falan filan. Vallahi bak. İki kişi saklambaç sayesinde servete kondu. Günde, doğru mu bu ya? 46 milyon lira kazanıyorlar. 46 milyon. Adım adım teknoloji dünyası gündelik yaşamın tamamına yayılırken oyunlar da şekil değiştiriyor. Bir çocuk oyunu olarak herkesin hafızasına kazınan ve sokaklarda geçen güzel günleri hatırlatan saklambaç da yeni bir şekle büründü. Vallahi çocukken en sevdiğim oyunlardan bir tanesiydi saklambaç. Bir de biz bunu gece oynardık. Saatlerce ebe arar dururdu. Çünkü hani daha geniş oyun alanları var şimdiki gibi değil. Şimdiki çocukların yaşadığı çocukluk değil yani. Hani her zaten risk yok, güven, hani şey böyle kaçırılma falan filan insanın aklına gelen şeyler değil. Bütün mahalle dışarıdaydı ki gece yaz döneminde. Biz de çocuklar oyun oynardık. Çok sota yerlere sakın. Abo ne eğlenceliydi o. Bakınız saklambaçta yeni bir şekle büründü. Kısa sürede dünyada yankı uyandıran yeni saklambaç oyunu geliştiricilerine her gün servet tutarında gelir sağlıyor. Bu bizim niye aklımıza gelmedi ki? Bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler hayatın değişmez bir parçası haline geldikçe oyunlar da kendine yeni bir şekil buldu. Oyun dünyası sokaklarda yıllarca çocukların vazgeçilmezi olan oyunları dijital ortama taşımaya başladı. Burada inşallah cinayet yoktur. Yani çünkü oyunların çoğuna baktığımız zaman hepsi yani büyük bir bölümü şiddet içerikli. Hani çocukları çocuk oyunlarından saklamaya çalışıyoruz, korumaya çalışıyoruz. Son günlerde büyük yankı uyandıran... Ne bu? Ha, Mecha Kamelyon. Saklambaç oyunundan esinlenilen yapısıyla hem milyonlarca oyuncuya nostalji yaşattı hem de geliştiricilerine her gün servet kazandırmaya başladı. Ben buna bakayım ya vallahi yani çocuk oyunu mocuk oyunu ben kurarım bunu oynarım. Açık kaynaklarda paylaşılan verilere göre Mecha Kamelyon çıktıktan sonra kısa süre içinde milyonları saklambaçın içine çekti. 10 milyon kişi tarafından aktif şekilde ilk 3 haftada oynadığı oyun kaba bir hesapla 60 milyon dolar para kazandırdı. Oo. Biz de şey yapalım, bu neler vardı bizim çocukluğumuzda yapabileceğimiz. Sevgili dinleyenler, aranızda yazılımcı var mı? Toplanın, gelin şu işe el birliğiyle bir çözelim. Ne olabilir mesela? Kalebasto olabilir. Kalebasto'yu hatırlar mısınız? Kalebasto oyunu. O olabilir. Yakar top olur ama ya olabilir, niye olmasın yakar top? Kalebasto ideal. Yok, uzun atlama olmaz. Günde yaklaşık 1 milyon dolar yani işte hemen hemen 46 milyon diyebiliriz buna. Dolaylarında para kazandıran oyun basit yapısıyla devasa gelirlere ulaştı. İnanılmaz bir başarı hikayesine dönüşen bu oyunun geliştiricilerinin yaptığı açıklamalar da dikkat çekici. Sadece 2 ay içinde geliştirdiği belirtilen Mecha Kamelyon ufak bir fikir üzerine çok da bütçe harcamadan ortaya konmuş bir yapım. Bu fikri hızlıca pratiğe dökerek piyasada büyük bir yankı uyandıran geliştiricilerin adeta hayatları 2 ayda dev bir değişime uğradı.

Günde 46 milyon diyorsun abi. Ben bir gün olsa yeter bak. Bir gün çalış, ömür boyu yat. Ya bir gün çalış, 46 milyonu al, bir daha o parayı değerlendir. Bitti. Geliştiricilerin yaptığı hamle diğer bağımsız oyun yapımcıları için de büyük bir cesaret kaynağı oldu. Siz sürekli böyle oyunlara bakıyorsunuz, hepsi birbirine benziyor. Kavgalı, gürültülü, dediğimiz gibi cinayetli, minayetli. Bu oyunun sadece bir fotoğrafı var. Herhalde orada bir alan var, insanlar orada saklanıyor falan filan. Ebedi onları mı arıyor bilmiyorum ama bu oyuna hakikaten bakacağım. Evet, gayet basit bir yapı. Kuruyorsun, oynatıyorsun. Neyse yani arkadaşlar, bakın şu işe el atalım. Sıra dışı bir fikir bulalım bize, ne olabilir? Uzun atlama deli, uzun eşekti. Bir şeyler bulalım. Bildiğiniz oyun düşünüyorum. Şimdi unuttuk da oyunları da unuttuk yani. Neyse bir çalışalım buna. Fikirleri toplayalım, biz de bu havuza girelim. 11-15 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Oo bak, bizim Sunay yazmış, çelik çomak yapalım abi diyor. Çelik çomak, o da olur. Bak bu şey de aslında fena değil. Yakan top. O da ne pislik bir oyundu o da. Şey vardı bir de mesela, o yakan topun dışında böyle şeyle küçük sünger toplar vardı. Neydi onların adı, hatırlıyor musunuz? Yani sünger toptu da başka bir isim var bilmiyorum. Onlarla mesela oynardık. Bir de onu ıslatırdın. Ana, karşı tarafı bir yapıştırıyordun var ya. İz çıkıyordu. Sonra o oyunu biri yanlışlama duvara vurdu. Bir baktık duvarda daire mis gibi. Oo dedik, şekil. Hayda, çocuklarla bir daha beyaz gördüğümüz duvarlara atmaya başladık. Dışarıda buldun çamurlusu. Bizi mahalleden bir kovaladılar. Komşuların duvarlarını mahvetmiştik ya. Yani böyle kötü niyetli değiliz ama yani hoşumuza gitmişti şekil. Çelik çomak düşünülebilir. Öznur, ip atlama olur mu demiş. Yani olur da ama nasıl olacak ip atlama? Hani o da oynanıyordu çocukluk yıllarında, böyle kalabalık halde falan oynanıyordu ama onu nasıl tutturacağız onu? Senkronizasyonu kurmak zor. Ama değerlendirilebilir. Bir adet Mabel Matiz dinleyelim. Burada hakikaten düşünün arkadaşlar. Ondan sonra devam edelim.

0: Matiz Umurum Dışı radyonuzdaydı.
1: Umurum dışı değil mi? Hevesler geçtiğinde göreceğim ben seni.
0: Efendim. Bu neymiş? Bursa'da sahte polis çetesi. Hadi şeylere alışız. Telefonda kendini işte polis diye tanıtan, savcı diye tanıtan, hakim, jandarma diye tanıtanlara. Bu öyle bir şey mi yoksa bunlar... Bu öyle bir şey mi yoksa bunlar... 2,5 ay boyunca baskı kurdular, 100 milyon lira dolandırdılar denmiş. Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtan organize dolandırıcılık şebekesi, yaşlı bir çifti 2,5 ay boyunca psikolojik baskı altında tutarak yaklaşık 100 milyon lira dolandırdı. Çete üyeleri son buluşmadaysa operasyon başarıyla tamamlandı, gözünüz aydın diyerek mağdur çifte tatlı ikram edip olay yerinden ayrıldı. Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli yakalanırken 6 kişi tutuklandı. İşte şimdi sıradan tatlıyı ikram edeceksin, gel bakalım diye. Tatlı da öyle şey, neyse tatlı adını söylemeyelim şimdi. Al bak, yine telefon meselesi arkadaş. Her zaman bu çıkıyor karşımıza. Edinilen bilgiye göre şüpheliler yurt dışından temin ettikleri açık hatlarla yaşlı çifti arayarak kendilerini polis olarak tanıttı. Çifte hatlarına çok sayıda telefon attı ve banka hesabı açıldığını, bu hesapların klasik olarak terör örgütleri tarafından kullanıldığını söyleyen dolandırıcılar, sizinle işbirliği yapacağız, evinizde arama yapıp ziynet eşyalarınızda parmak izi incelemesi yapacağız. Yalanıyla mağdurları korkutup yönlendirdi. Hep bunu söylüyoruz bak zaten. Tamam, diyelim ki evet, hesabınız diyelim ki terör örgütünün eline geçti. Kontrol ediyorlar hesabını diyelim ki. Hadi oradan kara para aklama oluyor, bilmem ne oluyor falan filan. Da arkadaş, bunda evdeki ziynet eşyasının suçu ne? Evdeki ziynet eşyasının suçu ne? Yani evdeki altınların suçu ne bunda? Bunu da düşünmüyoruz maalesef yani. Şüpheliler bu yöntemle yaklaşık 4 milyon 250 bin lira değerindeki döviz ve ziynet eşyalarını teslim aldı. Bununla da yetinmeyen çete, mağdurların kredi kartlarını kullanarak paravan şirketler üzerinden yaklaşık 7 milyon 600 bin liralık harcama yaptı. Efendim, kredi kartlarına da bakmamız gerekiyor. Evet evet, bir parmak izine bakacağız. Bir de bakalım oradaki harcama oluyor mu olmuyor mu, onu bir tespit etmemiz gerekiyor. Bu da yetmiyor. Yaşlı çiftin üzerlerine kayıtlı 7 gayrimenkul ise gerçek değerinin çok altında sattırıldı. Şimdi bu operasyon çok önemli bir operasyon. Bu eşyaları, sizin bu evler mevler varmış, onları da bir satılması lazım ki. Hani bir bakmamız lazım yani. Ya işte biz maalesef arkadaş böyle şeylerde ta iş işten geçtikten sonra polise gidiyoruz. Asıl sıkıntı bu. Evet, bu adamlar, bu insanlar bu konuda profesyoneller. Hani konuşmaları olsun, ne bileyim ikna yetenekleri olsun falan filan, tamam eyvallah. Ama ne olursa olsun ya, böyle bir şeyde şüphelendin diyelim, tamam birisi seni aradı, işte hesabınız terör örgütü eline geçti, ne bileyim FETÖ'nün eline geçti, şunun eline geçti, bunun eline geçti. Tamam, orada seni ikna ediyor olabilir ama o görüşme bittikten sonra ya bir polise bir gidiver, soru ver polise. Hani böyle bir şey

var nedir diye. Biz onları da yapmıyoruz. Ta iş işten geçtikten sonra. Bak, dolandırıcılar suçun ortaya çıkmasını engellemek için mağdurların telefonundaki mesajlaşmaları ve tüm dijital delilleri sildirmek amacıyla eve eleman gönderdi. Yaklaşık 2,5 ay boyunca devam eden dolandırıcılık sürecinin sonunda ise çete üyeleri operasyon tamamlandı, gözünüz aydın diyerek yaşlı çifte tatlı ikram edip evden ayrıldı. Çiftin toplam zararının yaklaşık 100 milyon lira olduğu belirlendi. Ah be ah. Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada ilk aramaların yurt dışından yapıldığı tespit edildi. Yaklaşık 6 ay süren teknik takip kapsamında 40 farklı güvenlik kamerasına ait 70 saatlik görüntü incelendi ve şüphelilerin kimlikleri tek tek belirlendi. Bursa, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa, Rize, Artvin, Aydın, Konya ve Sarp sınır kapısında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 araca da el konulmuş. 6 kişi tutuklanmış. 3 tanesi zaten başka cezaevinde tutukluymuş bu arada. Neyse, geçmiş olsun. Öncelikle yani hani geçmiş olsun, ne diyeceksin başka? Ama hani ya şu işin en sonuna gelindiği zaman polise gitmeyelim. İlk başta evet, bu aramalar herkese yapılabilir, herkese gelebilir. İkna olmadın diyelim. Bir şey oldu yani, kafanda soru işareti var. Git polise söyle, böyle böyle beni aradılar. Hesabım şöyleymiş, böyleymiş diye. Onlar zaten sana söyleyecekler gerçeği. Ama biz bunu en son yapıyoruz. Hani inşallah bu çiftimizin de, bu yaşlı çiftimizin de paraları falan geri getirilmiştir. Temennimiz o yönde tabii ki. Efendim, son yarım saate merhaba diyeceğiz az sonra. Perşembe gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle, dışarıda sıcak bir hava. Haftanın uzun günlerinden bir tanesi. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan yine Mahmut Uçakçan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Kısa bir reklam aramız var. Devam edeceğiz, ayrılmayın.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuru Yemiş Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Doğruluğun ekranı AS TV ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Bilge ıdıdıdı radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim, insanoğlu doğuyor, büyümeye başlıyor. Belli bir yaşa erince, hani böyle iş güçe sahibi olduysa falan filan evleniyor. Oluyor yani bu. Önleyemiyoruz. Fakat artık evlilikten daha önemli bir takım şeyler karşımıza çıkmaya başladı. Özellikle işte sosyal medyanın bunda etkisi var. Gençlerin önünde de büyük bir engel. Evlilik teklifi. Hani normal şöyle masada otururken, çay kahve içerken yapılan teklifler pek rağbet görmüyor. Bunun için özel organizasyonlar düzenleniyor. Bunu yapan şirketler var. Sırf sen dizlerinin üstüne eğilip o yüzüğü takacaksın diye baya baya bir para şey. Bir de mesela sürprizmiş gibi yapılıyor ya. Hani genelde de evlilik teklifi alan genç kızımız bunu paylaşıyor sosyal medyasında. Genelde sevgili kadınlar, kusura bakmayın, sizler daha çok paylaşımcısınız bu konuda. Ah, hiç haberim yokmuş gibi tripler falan. Abi nasıl haberin yok ya? Düşün, bir flört halindesin. Hani normalde bir yerlere gidiyorsun, oturuyorsun, kalkıyorsun, yiyorsun, içiyorsun, eyvallah. Ama böyle bir gün seni sevgilin bambaşka bir yere getiriyor ve sen de özel giyimle giyinerek gelmişsin. Nasıl bir şeyse. Rastlantı demek ki. Sonra orada evlilik teklifi alıyorsun. Böyle bir şaşırmalar, bir ağlamalar falan filan. Ya bacım, bilerek gidiyorsun sen oraya. O olay olacak. Neyse, bunlar yapıldıkça çıta yükselmeye başladı. Çıta yükselmeye başladıkça tabii herkes şey, yani farklı olsun istiyor. Bunu yapmış, sen daha iyisini yapmalısın. Daha iyi bir teklifle gel. Şey mesela, çocuk evlenme teklifinde bulunuyor. Lütfen teklifi revize edelim. Yapılmayanı yap bana. Hah, hadi gel bunu da yap da göreyim ondan sonra. Dünyanın en ünlü binasının tepesinde protesto gibi evlilik teklifi geldi. Hadi al bunu yap, yayınla, ben de beğeneceğim. Efendim, New York'ta meydana geliyor. Empire State binası biliyorsunuz. 443 metrelik tepesine izinsiz tırmanan Rus çift Nikolao, Angela Nikolao ve Ivan Berkus binanın anteninde nişanlandıktan sonra... Oğlum deli misiniz siz de ya, 443 metre. Tabii bu sadece hani nişanlandı bitti olmuyor. Biz evet geldik buraya, burada nişanlandık, sevgilimle çok mutluyuz, hadi aşağı inelim diyorsun, iniyorsun. Ama aşağıda polis bekliyor. Hani onlar da şey yapmıyor, biz de bu çiftimizi tebrik ederiz, Allah bir yastık kocasın demiyorlar, alıyorlar merkeze. İkili zirvedeyken pankart açarak sosyal medyayı salladı. Nikolao 33 yaşında ve sevgilisi Ivan Berkus, o da 32 yaşında. Empire State binasının halka kapalı 103. katında bulunan bir bakım kapağından sızarak binanın tepesindeki 61 metrelik telekomünikasyon antenine tırmandı. Bak, binaya çıkıyorsun, bina ne kadardı? 443 metre. Yetmiyor, oradan bir 60 metre daha ekle. Çıkıyorsun orada, haberleşme işte, telekomünikasyon şeyi, antenine tırmanıyorsun. Çift zirvede geçirdikleri 10 dakika boyunca cep telefonlarıyla canlı yayın yaparak takipçilerini anlık haberdar etti. Yüze böyle maske falan da takmışlar. Antenin tepesine ulaşan ikili önce pankartı açtı. Siyah zemin üzerine beyaz harflerle yazılan "Sevginin gücü, gücü olan sevgiyi yendiğinde dünya barışı tanıyacaktır" mesajı. Ne? Oğlum çok derin olmuş bu. Sevginin gücü, güce olan sevgi... Ooo... Güce olan sevgi. İnsanlığın en büyük sorunlarından biri. Neyse. Çok güzel. Sevginin gücü, güce olan sevgiyi yendiğinde dünya barışı tanıyacaktır mesajı yüzlerce metre yüksekten New York silüetine karışırken Berkus cebinden çıkardığı yüzükle Nikolao'ya evlilik teklifinde bulundu. Evlilik teklifi sonrasında çift New York polisi tarafından gözaltına alındı. Gelin bir de merkezde bulunun bakalım teklifte. Savcılık haneye tecavüz. Tedbirsiz tehlikeye atma, mala zarar verme, mülke izinsiz girme ve asayişi bozma olmak üzere 5 ayrı suçlama hazırladı. Bunlar bence bize yansıtılanlar. Amerika'da bu işi yapacaksın, bir de böyle bir pankart açacaksın. Orada dünyaya mesaj vereceksin. Trump'ı iğneleyeceksin çaktırmadan. Ya da Trump demeyelim hadi, Amerika'yı iğneleyeceksin. Sana sadece bunların işte haneye tecavüz, tedbirsiz tehlikeye atma, mala zarar verme, mülke izinsiz girme ve asayişi bozma olarak ba. Neyse tamam. Soruşturmanın odağında ise çiftin halka açık olan 102. kattan halka kapalı olan 103. kata nasıl geçtiği oldu demiş. Empire State binası sözcüsü olayın kimse için tehlike oluşturmadığını belirtirken sözlerini ilginç bir notla kapatmış. Sözcü, dünyanın en ünlü binasının tepesinde yer alan gözlem terasının en unutulmaz evlilik teklifleri için uygun olduğunu vurguladı. Hani gelin diyor, yani isterseniz buyurun gelin ama sonra içeri giriyorsunuz. Yani şey, hapse doğru gidiyorsunuz yani. Bunların, bu arkadaşların bu arada ilk eylemleri değil bu. Daha önce de birkaç yere çıkmışlar bunlar, hatta bir belgesele falan konu olmuşlar. Belgesellerde de konuşuyor. Bunlar belli. Tırmanıyor bunlar. Tırmanıcı. Son eylemlerinde yakayı ele verdiler. Peki hayırlı uğurlu olsun tabii ki. Biz yine de mutluluk dileriz. İnşallah fazla bir sıkıntı yaşamadan oradan da kurtulurlar. 11.42 saatler Radyo S. Burası Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Şimdi dün ben yoktum diye Tuncay abi bir şeyler karıştırmış burada. Bizim mutfağımıza adam hoparlör koymuş. Mutfakta radyoyu zorla dinliyorlar. Sordum ben, dedim bakın burada müzik çalıyor, biz konuşuyoruz falan, rahatsız oluyor musunuz dedim. Hani şeye geldi, olmuyoruz dediler ama çok da inanamadım. Dedim nereden çıktı bu? Tuncay dediler. Tuncay abi dün bir şeyler karıştırmış burada şu an. Ya çok da rahat konuşamıyorum ki. Hani istemsizce dinliyorlar şu an yani. Yani bir saat sonra da dinleyecekler. Mesela gecenin üçünde oraya birisi gelse mutfağa, o da dinleyecek. Hani kapatma şansı yok, ancak kabloyu kopartmaları gerekiyor ama hallerinden mutluymuşlar efendim. Sevgili Gülay ve Hatice bu arada sağ olsunlar. Gün boyunca bizim nazımızı da çekerler. Kolay gelsin onlara da. Sıradaki şarkıyı da onlara çalayım ben bu arada, değil mi? Bilmem severler mi blok, biz hastasıyız. Bir blok 3 dinleyelim, devam edelim ondan sonra.
1: Mahmut Uçakçan.

0: 1003 Kayıp Kalp Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Tünay muhabbet devam ediyor.
1: Bir kalp var bu civarlarda.
0: Şimdi bir haber var ama nedir bu? 14 yaşında uyuyup 46 yaşında uyandı diye. Bu yeni mi? Yok, 1876 yılında diyor. Henüz 14 yaşındayken derin bir uykuya daldığı iddia edilen genç kız tam 32 yıl sonra gözlerini açarak tıp tarihinin en gizemli vakalarından birinin baş kahramanı oldu. Yıl 1876 falan olunca hani böyle pek de insanın inanası bilemiyorum ama tıp tarihi bugüne kadar mantıklı hiçbir açıklama getirilemeyen yüzlerce gizemli vakayla dolu. Ancak hiçbiri İsveç'in küçük bir kasabasında yaşanan ve genç bir kızın tüm gençliğini elinden alan o olay kadar sarsıcı olmadı. 14 yaşında sıradan bir diş ağrısı şikayetiyle yatağına uzanan Carolina Olson tam 32 yıl boyunca o yataktan bir daha kalkamadı. Oknö'nün uyuyan güzeli olarak tarihe geçen genç kızın uyandığında karşılaştığı manzara ve tıp dünyasını şok eden detaylar bugün bile bilim insanlarının uykularını kaçırmaya yetiyor demiş. İşte tıp tarihinin en büyük paradoksu olan Olson vakasının tüyler ürperten hikayesi. Peki hani hiç kimse gerçi müdahale etmişlerdir canım öyle. Bir daha bir ne yiyip içti yani hani... Her şey bey çocuklu bir ailenin tek kızı olan Caroline'ın okul dönüşü talihsiz bir şekilde yere düşüp kafasını çarpmasıyla başladı. İlk başta durum oldukça normal görünüyordu. Ailesinin müdahalesiyle küçük kız hızla toparlanmıştı. Ancak günler sonra yaşanan ikinci bir olay ailenin hayatını sonsuza dek değiştirecek bir kabusun fitilini ateşledi. Caroline yine bir okul çıkışı yüzünde derin bir diş ağrısı ve şişlikle eve koştu. Ailesi dinlenirse sabaha hiçbir şeyinin kalmayacağını söyleyerek onu yatağına gönderdi. Diş ağrısı dinlenmek. O da enteresanmış. Caroline o gece gözlerini kapattı ancak bu sıradan bir gece uykusu değildi. Ne elektrik akımı işe yaradı ne de doktorların ilaçları. Bak aylar yılları kovaladı fakat Caroline bir türlü uyanmadı. Çaresiz aile kızlarının bu gizemli uykusundan 6 yıl sonra kapı kapı doktor gezmeye başladı. 6 yıl boyunca abi uyanır be uyanır abi. Hastanede uygulanan ve o dönem için oldukça radikal olan elektrik akımı tedavisi bile genç kızın derin uykusundan uyandırmaya yetmedi. Dönemin en ünlü hekimleri Caroline'ın durumunu gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bilinen tüm uyku bozukluğu teorileri alt üst olmuştu. Doktorların elindeki tek zayıf ihtimal demansla ilişkili gizemli bir felçti. Ancak bunu kanıtlayacak hiçbir bulguya da rastlanamadı. Vakanın en çok ilgi çeken ve bilim dünyasını çıkmaza sokan yönü ise Caroline'ın biyolojik durumuydu. Bak genç kız uyuduğu süre boyunca katı hiçbir gıda tüketemedi. Yani uyuyorsun çünkü. Annesi onu her gece sadece şekerli sütle besledi. Buna rağmen Caroline tek bir gram bile kilo kaybetmedi. Tırnakları ve saçları uzamayı tamamen durdurdu. Çevresinde olup bitenleri rüyasında görür gibi hissetti. Abisinin ölüm haberini aldığında gözleri kapalı olmasına rağmen yanaklarından yaşlar süzüldü. Burada o zaman buna çok da böyle bir uyuyor demek bilemedim ne kadar doğru ama. Böyle bir hikaye. Bilimsel açıklaması mutlaka vardır bak. 14 yaşında yatıyor, 32 yıl sonra uyanıyor. Devamıyla ilgili bir şey yazmamışlar yani uyandıktan sonra ne oldu ne bitti. Sadece iki tane fotoğraf var. Doğru mudur bilmiyoruz bunlar. Yani doğru mudur yoksa yapay zeka mı yaptırıldı? Çünkü günümüzde artık gördüğümüz fotoğrafların büyük bölümü yapay zeka. Buna videolar da dahil olmak üzere. Hatta kamu spotlarında bile abi yapay zeka görüyoruz ya. Kamu spotu yapay zeka ile yapılır mı? Yapay zeka video yapılıyor. O yüzden de bu fotoğraf bilmiyorum gerçek midir değil midir. Ama enteresan bir şey, 14 yaşında uyuyorsunuz bir ağrıyla, diş ağrısıyla ve 32 yıl boyunca o yataktan bir daha kalkmıyorsunuz. Enteresan. 11.50 oldu saatler efendim. Şöyle şuradan, dur bakayım bir, bak şunu bir, dur bakayım. Şarkıyı hatırlayanlar el kaldırsın diyelim efendim. biraz eskilere götüreyim sizi. 95 yılına. Sonra da programı kapatalım.

0: Yer radyonuzdaydı. 11.55 oldu saatler. Efendim Perşembe gününü öğlenle buluşturduk sizlerle ve gitme vaktimiz geldi artık. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve ben Deniz Mahmut Uçakcan sizleri yarın sabah saat 10'da yine burada Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6'da namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olursunuz. Yarın sabah yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Hoşça kal. Düşman beldenin yaman güzeli.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.

0: Yaşıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: yok. Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
0: Reklam.
5: Radyo S.
0: Sia Otel Termal ve Spa şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sunar.

Her ne kadar ben program öncesinde playlistimi hazırlıyor olsam da, en güzel şey program başlamadan önce benim şarkılarımdan habersiz isteklerde bulunmanız ve isteklerinizi benim listemle ortaklaşa şarkılarda karar vermeniz. Bazen oluyor, denk geliyor. Tam çalacağım, bir bakıyorum istek geliyor. Ya da çalmış oluyorum, o anda da yazılıyor. Aa, bu şarkı çalıyor şu anda deyip. Ve işte belli olmuyor yani seçeceğimiz şarkılar. Bazen eskilerle, 70'lerle, 80'lerle başlıyoruz. Bazen 90'larla. Ama sizin kalbinizden, gönlünüzden geçen şarkılar varsa eskiye dair. Ya yazalım da bir çalsın, bir dinleyelim. Ya da ismimizi söylesin ya da armağan edelim dediğiniz. Radyo esim WhatsApp hattı 0533 155 4000. 0533 155 4000. Eskilere dair, eski ama eskimeyen, unutulmayan şarkılardan isteklerde bulunabilirsiniz tam bir saat boyunca. Diğer saatimizde ise yenileri çalacağız. Nerede? 95.6 Radyo Es'te Güne Bakan'da. Program başladı. Herkese merhaba. Hoş geldiniz Güne Bakan'a.

Masumiyet Müzesi adı diziyle tekrar gündeme gelen, tekrar eskileri hatırlatan sevgili Nejo, Seni Bana Katsam'la bizlerle birlikteydi. Programı ise Semiramis Pekkan'ın seslendirdiği Bana Yalan Söyledilerle açtık. Aslında bir anlamda bu iki şarkı da film ya da dizilerden tekrar gündeme gelen şarkılar. Sırada ise Nülüfer var. Yeniden 70'e adlı projesinde seslendirdiği yeni versiyonuyla Son Arzum'la radyonuzda.

Bugün slow şarkılarla başladık. Galiba öyle devam edeceğiz. Ben slow çaldıkça siz slow şarkılar istiyorsunuz. Ama reklamlardan sonra hareketleniriz. Sevgili İknur'un isteğiyle Nilüfer'den bir şarkı. 70'lerden son arzum geldi radyolara. Çok severmiş kendileri ki ben de çok severim. Genelde bütün konserlerinde okuyor, seslendiriyor Nilüfer bu şarkıyı. Tüm şarkılarım arasında en fazla dinlenenler arasında zirvede diyerek. Ben de bunun üstüne diyorum ki ne varsa eskilerde var. Tamam, yeni şarkılar da güzel, güzel sözler yazıyorlar, besteler yapıyorlar ama eski şarkıların yerini tutmuyor en azından bence. Nilüfer son arzumun ardından yine bir istek şarkısı var sırada. Sevgili Gülay ve Hatice için çalacağız. Ayna seslendirecek şarkıyı. Sen unutma beni.

Sezen Aksu Gidiyorum Söylüyor adlı albümden, 80'lerin sonu, 89 yılından geldi radyolara. Geç olsun ama güç olmasın deyip Aynanın şarkısını şimdi dinleyeceğiz. Sen Unutma Beni ile gelecekler radyoya. Sevgili Gülay ve Hatice için.

dalga. Susmalıydım, tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitti, ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.

0: artık slow şarkılar yeter diyeceğim ama istekler geliyor üst üste hep slow şarkılara. Araya şöyle bir iki tane hareketli şarkı bari ben seçeyim dedim. Onlardan biridir 96 yılından bir Ayşegül Erdinç klasiği Alimallah.
1: Bursa Radio F.

Bugün eskilerle başladık. Araya böyle 90'lar sıkıştırdık. Şimdi biraz daha yine eskilere gideceğiz. Ama yeni versiyonuyla çalacağım sizlere. Orijinal haliyle değil. Çünkü o da daha önce seslendirdiği şarkıları tekrar bir albümde toplayıp yeniden yorumlamıştı. İsim Erol Evgin, şarkı Sevdan Olmasa. Kısa bir reklam, reklamlardan sonra 90'larla devam.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
2: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Reklam. Radyo S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Cesaretin var mı aşka? Ve Gülay geldi ikinci yarım saate başlarken sevgili Cahit abim ve çalışma arkadaşlarına gönderdik. Ardından dün akşam Bursa'da gerçekten çok da güzel bir konser vermiş. Başlangıçta biraz yağmur yağmış ama hemen dinince konsere de başlanmış. Genelde özellikle 90'lardaki şarkıları ya da günümüze yakın tarihli şarkılar da olabiliyor konserlerde ama ilk albümü neredeyse baştan sona seslendiriyor ve aralarda yaptığı hit şarkılar var ki onlardan biridir. Sezen Aksu imzalı 95 yılından Levent Yüksel Zalim'le burada.

Sevgili Arif demiş ki ben de dinliyorum. O zaman kendilerine de bir şarkı seçelim ve gönderelim. Zalim bu arada Levent Yüksel'in 95 yılında ikinci abimde seslendirdiği bir Sezen Aksu şarkısı demiştik. Dün akşam Bursa konserinde bu şarkı dahil en sevilen şarkılarını seslendirmiş. FSM hastane alanında Kültür Yolu Festivali kapsamında Levent Yüksel. Bir kez daha gelecek bu arada. 2 hafta önce gelmişti. Açık Hava Tiyatrosu'nda bir konser vermişti. Ama sonbahar konseri de yapacak Levent Yüksel Bursa'da. Yine sevenleri için. İkinci saatte Kültür Yolu Festivali'nin diğer akşamlarında hangi sanatçılar var onları aktaracağım ama önce sevgili Arif için çalacağım bir şarkı var sırada. Zülfü Livaneli ve Gözlerin.

Özellikle böyle sıcak havalarda güneşin altında çalışmak zorunda kalan tüm dinleyenlerimize armağan olsun. Sevgili İbrahim Bey'in isteğiyle Cem Karaca'yı rahmetle sevgiyle anacağız. Tamirci çırağıyla.

0: Tekrar hareketleneceğiz artık ilk saatin sonuna doğru yaklaşıyorken. 90'lardan 3 şarkım daha var. İlki ilk albümüyle Yıldız Tilbe. Yıl 1994 ve Sana Değer.
1: Bursa Radyo FM.

İki şarkı daha çalacağım. İlki Yaşar'dan gelecek. Bir istek şarkısı bu arada. Füsun Hanım'ın isteğiyle. Kumralım. Zaten ya bir tanem ya kumralım arasında bir tercih yapmak zorunda kalıyoruz bazen. Bugün kumralım ağır bastı galiba. Ardından da sürpriz bir şarkıyla bitiriyorum 90'ları. Kısa bir reklam, reklamlardan sonra ise yenilerle devam edeceğiz. Bir saatimiz daha var. 95.6 Radyo S'te Güne Bakan'la.

0: ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuruyemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup. Doğruluğun Ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
0: Reklam. Radyo S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, İyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

düşersin. Aslında şarkıyı seçmiştim. 90'lardan son şarkı belliydi ama son anda gelince mesaj görünce renginle değiştirdik, aldatıldık yaptık. 90'ların final şarkısını. Ne çalacaktım o bana kalsın. Ama rengin değildi, onu söyleyeyim. Ezgi'nin morali bozuk olduğu için Ezgi'ye gönderdik. Umarım bu şarkıyla düzelmiştir diyelim. İkinci saati de blok 3 ne yapıyorsun mesela şarkısıyla açtıktan sonra 90'ları çalarken gelen ama günümüz sevilen şarkılarından bir tanesiydi ki 90'larda çalamadığım için biraz beklettim.

Yenisiydi Yalın'dan Akşamüstü. Yine yenilerle devam edelim ama bildiğimiz şarkıların cover çalışmaları da olabiliyor ki. Sözlerinde Serdar Ortaç ve Aşkın Tuna var. Beste Serdar Ortaç ve Selim Çaldıran. Düzenlemede ise Emre Bayar. Belma Şahin yorumuyla bir Serdar Ortaç klasiğidir. Dert Gecesi. Şimdi...

Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Kültür Yolu Festivali geçen cumartesi günü başladı ve tüm hızıyla da devam ediyor. Programda ücretsiz konserler var ama bir arada böyle ücretli konserler de ya da etkinlikler de olmalı ki bazı şeylerin değeri daha iyi anlaşılsın. Bu akşam Yeşilçam şarkıları. Hakan Özdev şefliğinde Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu saat 20'de Bursa Devlet Tiyatrosu AVP sahnesinde bizlerle birlikte olacak. Yeşilçam filmlerinde seslendirilen şarkılar. Anılara, hatıralara gitmek isteyenler. Kaldı mı bilmiyorum ama belki de son biletler. Biletinal.com'da Yeşilçam şarkıları için.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Demet Akalın, Ceza, Derya Ulu, Serkan Kaya dün akşam da Levent Yüksel sahne almıştı. Ve bu akşam saat 21'de en sevilen şarkılarıyla Ebru Yaşar Bursa'da. Konserler saat 21'de başlıyor ve ücretsiz olarak izlenebiliyor. Ebru Yaşar, eğer seviyorsanız en sevilen şarkılarını belki de onunla beraber söylersiniz. Bu akşam bu konsere sizler de katılırsanız. Bir Zakkum şarkısı yorumlamıştı bir zamanlar. Ben ne yangınlar gördüm. Alper Atakan versiyonuyla ve remixiyle çalacağım şimdi Ebru Yaşar'ın bu şarkısını.

Şanlıurfa'da başlamıştı. Ardından Aydın, Mersin, Eskişehir, Manisa, Trabzon ve Samsun'da yapıldı. Kültür Yolu Festivali bu hafta Bursa'da. Cumartesi başladı ve bu pazar gününe kadar da devam edecek. Birbirinden güzel ve keyifli konser akşamları. Farklı salonlarda, farklı sergi salonlarında. Ki biraz da sergilerden de bahsedelim az sonra. Bu akşam özel bir konser var Bursa Devlet Tiyatrosu'nda. Hafta sonu cumartesi ve pazar günü özel bir tiyatro oyunu var. Onu da iletiriz. Ebru Yaşar bu akşam sahne alıyor. Cuma yani yarın akşam Gökhan Türkmen. Cumartesi Murat Boğaz aynı sahnede şarkılarını söyleyecek. Pazar günü ise Sinan Akçıl'la birlikte konser maratonu tamamlanmış olacak Bursa'da. Bir kez daha hatırlatayım, konserler saat 21'de başlıyor. Ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. FSM hastane alanında.

2025 yılının aile yılı ilan edilmesinden ilhamla hayata geçirildi Hane sergisi. Aile, yuva ve nesiller arası bağ kavramlarını İslam sanatlarının estetik, derin ve manevi diliyle ele alıyor. Hane sergisi Bursa'da, Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde festival boyunca da gezilebiliyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Osmanlı Sultanları'nın Sevdası, Kutsal Emanetler sergisi ise Bursa İslam Eserleri Müzesi'nde. Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı için kritik teknolojiler geliştiren Aselsan, bu topraklar için değer üretmeye ve çevreye duyarlı vizyoner projeler hayata geçirmeye devam ediyor. Aselsan işlevini tamamlamış elektronik ve endüstriyel atıkları sanatla yeniden harmanladığı İleri Dönüşen Bir Gelecek sergisi ise Bursa Atatürk Evi Müzesi Limonluk bölümünde görülebiliyor yine festivalde. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti, tarih boyunca sanatın, zanaatin ve ticaretin kalbi olan Bursa, köklü geçmişini muazzam bir festival programıyla günümüze taşıyor. Anadolu'nun kültürel hafızasında derin izler bırakan, somut olmayan kültürel mirasımız, asırlık geleneklerin izinde yeniden hayat buluyor. Yaşayan miras Bursa sergisi ise Ördekli Kültür Merkezi'nde festival boyunca gezilip görülebiliyor. Murat Boz, 4 Temmuz Cumartesi akşamı Bursa'da dedik ama öncesinde Kalamam arkadaşıyla bizlerle birlikteydi. Ve şimdi Melike Şahin, şarkısı Diva Yorgun, 95.6 Radyo Este Güne Bakan'da.

olarak da yine Kültür Yolu Festivali'ni nerelerden takip edebilirsiniz? Onları ileteyim sizlere. Sosyal medya hesabı kulturyolufestivali.com internet sitesi. Ayrıca @Türkiye_ Kültür Yolu Instagram hesabı üzerinden de festival programına ulaşabiliyorsunuz. Son reklamlar, reklamların ardından son yarım saat ve son şarkılar, ama önce Tan Taşçı kendi sözü bestesiyle yeni şarkısıyla burada. Gidişat diyecek şimdi radyonuzda.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siya Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siya Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Reklam.
2: Radyo S.
0: Siya Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siya Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siya Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Aysel Gürel'e özel sözleriyle Aysel Abla adlı şarkıyla Emrah Çalapkulu bizlerle birlikte reklamların hemen ardından. Dediğim gibi bir yarım saatimiz kaldı ki şu anda 25 dakika içerisinde sadece yeni şarkılar çalacağım sizlere. Onlardan biri Göksel ve onun yenisidir Be Oğlum yeni albümünden.

Fazıl Say Caz Beşlisi için özel olarak bestelediği yeni eseri Görünmeyenler'le 5 Temmuz'da Bursa'da ilk kez dinleyicilerle buluşacak. Yaşamın içinde çoğu zaman fark edilmeyen gerçekliklerden yola çıkan eser, sokak hayvanlarına dair duyarlılığı, doğa katliamlarını ve çağımızın doğu ile batı arasında sıkışan yeni gerilimlerini merkezine alıyor. Fazıl Say'ın bu eser için seçtiği şiirler müzikal anlatıyı derinleştirirken, Türk müziği öğeleri, çağdaş müzik dili ve cazın özgür ifade alanı güçlü bir ses dünyasında birleşiyor. Program yalnızca müzikal bir buluşma değil, aynı zamanda doğa, insan, toplum ve günümüz dünyasının çelişkileri üzerine düşünen çağdaş bir ifade alanı yaratıyor. Fazıl Say Jazz Quintet'te piyanoda Fazıl Say, vokalde Ezgi Alaş, flütte Aslan Antsay, saksafonda Serdar Barçın ve davulda Ferit Otman var. Konser 5 Temmuz Pazar saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda. Bu konserin biletleri ise Bu Bilet'te satışta. Buraya bir Teoman şarkısıyla burada olacak. En sevdiğiniz belki de Teoman şarkılarından bir tanesi Buray yorumuyla. Kupa Kızı, Sinek Valesi.

yanlış meğer. Yarın akşam saat 22'de Podyum Sanat Mahalli'de sizi bambaşka bir akşam bekliyor. Faruk Orakçı ve arkadaşları. 15 yıllık üretim ve sahne deneyimini güçlü bir kürasyon anlayışı ile birleştiriyor Faruk Orakçı. Reconnect Records etrafında şekillenen ekibiyle birlikte bu kez kolektif bir performansa imza atıyor. Dubstep ve Bassline merkezli seçkileri global bir perspektifle şekillendiriyor. Faruk Orakçı Fringe konseptiyle bu kez Bursa'daki bass müzik dinleyicisiyle buluşuyor. Bu özel gecenin biletleri ise biletinal.com. Ayrıca bu bilette satışta. Etkinlik yarın akşam saat 22'de Podyum Sanat Mahalli'de.

0: Konserler var, etkinlikler var ama ne yazık ki sinemalarda yazın beklenen ilgisi yok. Her ne kadar bazı filmler tekrar gösterime giriyor olsa da, hatta sevdiğimiz filmlerin yenileri çıkıyor olsa da, o hareketlilik bir türlü elde edilemiyor. Bir Backrooms diye film var ki şu anda tüm Amerika'yı ve Türkiye sinemaları aslında bir anlamda bu film sayesinde şahlandı. Bir de yetmezmiş gibi bugünden itibaren filmin yazıları aktıktan sonra bir 16 dakikalık bölüm eklenerek tekrar vizyona giriyor. Ayrıntılar az sonra geliyor. Şimdi Ege, 2026 versiyonuyla bildiğimiz sevdiğimiz şarkılarından biri. Karanlıktan Aydınlığa.
1: Bursa Radio S.

Sinemalardaki bir aylık vizyonu boyunca ülkemizde 421.793 seyirciye ulaştı. Backrooms 2026 yılının en çok seyirciye ulaşan 10 filminden biri olmayı başardı. Sadece yabancı filmler kategorisinde ise şu anda yılın en çok seyirciye ulaşan 7. filmi durumunda bulunan yapım, vizyona girdiği andan itibaren hem Türkiye'de hem de dünya genelinde büyük bir başarı elde ederek sinema dünyasında adeta bir fenomene dönüştü. Tüm zamanların en yüksek hasılatı. A24 yapımı olarak tarihe geçiren Backrooms, sinemalara özel hazırlanan genişletilmiş versiyonuyla hayranlarını korkuya yeniden ve daha derinden yaşatmaya hazırlanıyor. Backrooms'un arkasındaki dahi isim 20 yaşındaki genç yönetmen Ken Parsons. YouTube'da paylaştı ve milyonlarca izlenmeye ulaşan internet kültürünün en popüler serisini beyaz perdeye taşıyarak korku türünde yeni bir çağ başlatmıştı. Ve sadece 10 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilmesine rağmen dünya çapında muazzam bir başarı elde ederek gişenin zirvesine yerleşen ve orijinal bir korku filmi için tarihi bir başarıya imza atan yapım şimdi de yeni bir sürprizle sinemalarda. Ayrıntıları iletmeye devam edeceğim ama önce aleyhine tilki gelecek radyolara. Uzayı

yeni versiyonun adı Backrooms Her Şey Gitmeli. Seyirciler jenerik sonrasında yer alacak olan 16 dakikalık yeni görüntüleri yalnızca bugünden itibaren sinemalarda izleyebilecek. Toplam süresi 2 saat 6 dakikaya ulaşan bu genişletilmiş versiyondaki ek sahnelerin kamera arkası görüntüsü ya da sıradan bir kurgu düzenlemesi olmadığı, doğrudan yönetmenin YouTube serisini takip eden sadık hayranlarına ve evrenin gizemini çözmek isteyenlere yönelik özel sahneleri olduğu belirtiliyor. Biz gittik sinemada izledik, şimdi ne olacak? Madem böyle bir versiyon çıksaydı en baştan böyle yayınlansaydı. Hepsinde haklısınız ama yani eğer yakından takip ediyorsanız ve merak ediyorsanız bir kez daha bilet alacaksınız, bir kez daha filmi baştan sona seyrettikten sonra da kalkmayacaksınız, gitmeyeceksiniz, bir 16 dakikalık özel ek sahneli bölümü izleyeceksiniz ya da biletinizi alacaksınız filmin biteceği sahneye kadar. Bir saat öğrenirseniz sonra o son 16 dakika için tekrar girer salona, o 16 dakikalık bölümü izlersiniz. Tabii ki dikkat edecek olursanız da belki de o ipuçlarını film boyunca sizlere veriyordur yönetmen. 16 dakikada acaba ne anlatacak diye merak edenler varsa tekrar gidip salonlarda izleyebilirler diyelim. Aleyna Tilki Uzay ile bizlerleydi. Son iki şarkıyla bugünlük de veda ediyoruz. Yarın aynı saatlerde haftanın son programında 95.6 Radyo S'te Güne Bakan'da birlikte olmak dileğiyle. Önce Gökhan Tepe, yenisi Tatlım. Ardından da Hande Ünsal, Koç Gel de radyonuzda. İyi bir gün, iyi bir akşam olsun. Sevgiyle kalın.

0: Asya Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sundu.
1: Reklam. Radyo
2: S. Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Reklam. Radyo S.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. Reklam.

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Sia Hotel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Hotel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
2: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
1: AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
0: Reklam.

Radyo F.

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
0: Reklam. Radyo S. Bursa. Radyo S.

0: Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
3: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
4: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo S.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Sia Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siaotel.com.tr.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo
1: S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam.

0: Reklam. Radyo
1: S. 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.